Lat verçin lat se cirdi menavur Verçin arzun kı teke katapir